global crusade. Odinka ye bi wo Abuja, you connect to the whole world. U phone ubetumi hunu o, subetumi hunu YouTube, betumi hunu o Facebook, betumi hunu Twitter, ubetumi hunu bebia. Na ususu utie bi na adu.